İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Ayçiçek Yağı'ndan. Buna kaçırılmayacak ürünler Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros.
1: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.

Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Salçadan pirince, ayçiçek yağından una, kaçırılmayacak ürünler Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros.
1: BTT AVM'de A'dan Z'ye aradığın tüm ürünler ve her gün yepyeni sürpriz fırsatlar seni bekliyor. Hemen keşfet, hızlı ve güvenli alışverişin tadını çıkar.
2: BTTAVM.com. Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
0: Kırmızı etlerin iyisi iyi fiyata Migros.

0: bir on var.
1: Günaydınlar, Sader On Serdar ben. Fenomen 2010'lara başlıyoruz. Deep Saat diyeceğiz burada. Never Be Alone.

Mars ve Grenade'le 10.07 oldu saatler. Herkese merhabalar, günaydınlar. Fenomen 2010'lara hoş geldiniz. Ben Serdar. Her hafta sonu sabahları 10'dan 11'e yaptığımız gibi yine birlikteyiz. Yani bir saat boyunca 2010'lu yıllardaki hit single'ları hatırlıyor, anıları canlandırıyoruz. Arar Snoop Dogg.

0: Kaybedilen bir aşkın ardından yaşananlar. Enrique Iglesias'a 2014 yılına 80 Love albümüne gittik. Albümden Heart Attack buradaydı. Günaydınlar, keyifli hafta sonları Fenomen 2010'larda. Birazdan Kesha'yı Take It Off'la dinleyeceğiz. Daha öncesinde ise Havana Brown ve Pitbull eşliğinde We Run The Night. Kaçırma.
1: Yazın en iyi Türkçe şarkıları Fenomen.

0: karasal yayınla tüm Türkiye'de. Ankara 99.5.
1: Reklam.
2: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. English On'da çok sevilen indirimler başladı. 21 Haziran'a kadar tek kişilik pikeler 299, çift kişilik pikeler 399.

0: Hadi, hadi, vurdu ve gol! Harikasınız, harikasınız! Uzaklanan bitir, garibiyet getir.
1: Şampiyonuz, şampiyonuz, şampiyonuz bitir. Evde huzurla, yolda güven.

0: Babalar gününe özel büyük fırsat Hatemoğlu'nda. İki takım elbise veya smokin alışverişinde tüm indirimlere ek 2000 TL indirim sizi bekliyor.
1: Aşkı kalbimin.
2: Babalar günümüz kutlu olsun. Hatemoğlu, babadan oğla.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
4: Reklam.
5: Radyo fenomen.
6: Maksimum hit müzik. Fenomen.
5: Radyo fenomende fenomen 2010'lar.

drama Animal 2010 yılında içerisindeki şarkılarla listeleri darma duman etmişti. İşte albümden Take It Off'la Kesha'yı hatırladık ve fenomen 2010'larda dönemin bir başka popüler yıldızı Kylie Rae Jepsen'le devam ediyoruz. Tonight I'm Getting

karmaşa, tutku ve o kişiden kopamama, ona gitme kal deme. İşte bizleri 2012'ye götürdü bu şarkısıyla ve ona Nicki Eko eşlik etmiştir, Rihanna Stay. Günaydınlar, mutlu hafta sonları. Radyo Feromen'desin ve Feromen 2010'larda Agnes'ı Release Me ile birazdan dinliyoruz. Öncesinde ise Gregor Salto Colombia ile burada, unutma.

0: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Eco G120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla Yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
1: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor, dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
2: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.

0: inan, gelsin Sütaş Ayran.
1: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
2: Migros'tan temel gıda ürünlerinde Hodri Meydan. 18 Haziran 8 Temmuz tarihleri arasında salçadan pirince, ayçiçek yağından una kaçırılmayacak ürünler.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Babalar gününe özel büyük fırsat Hatemoğlu'nda. Seçili ürünlerde 2 ve üzeri alışverişlerinizde %50 indirim sizi bekliyor.
2: Tek aşkı kalbimin.
3: Babalar günümüz kutlu olsun. Hatemoğlu, babadan oğla.
4: Serviste yenilen, yolda güçlen. Fiat servislerinde 8000 lira ve üzeri mekanik işlemlerde 4000 liraya varan Opet yakıt puan veya Aygaz 100 oktan puan hediye. Detaylı bilgi ve randevu için fiat.com.tr.
5: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
6: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
5: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar.

Jesse J'den dinledik. Nobody's Perfect. Radyo Fenomen burası. Günaydınlar. Keyifli hafta sonları. Fenomen 2010'larda sağa sona ermeden önce Akın ve Ravero gibi isimlerde radyonda olacak. Ve bir hatırlatma. Bugün 13'te bu defa Fenomen Cafe ile mikrofon başındayım. Hepinize güzel bir hafta sonu diliyorum. Şimdi ise Akçent, Lover's Cry.

0: Yaptığın evim.
1: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Ozan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.
1: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
3: Babalarımızın şıklığını tamamlayacak hediye seçenekleri özel fırsatlarla Sarar'da. 16 ile 21 Haziran tarihleri arasında erkek koleksiyonundaki seçili ürünlerde tekli alımlarda %40'a varan, 2 ve üzeri alımlarda ise %60'a varan indirim Sarar mağazalarında sizi bekliyor.
4: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
5: Tüm Migros mağazalarında 3 alışverişin biri bizden. 13-28 Haziran tarihleri arasında Migros mağazalarından 3 farklı günde tek seferde 750 TL ve üzeri 3 alışverişten biri 750 mani olarak iade. Detaylı bilgi mani.com.tr'de. Migros.
6: Babalar gününe özel büyük fırsat Hatemoğlu'nda. İki takım elbise veya smokin alışverişinde tüm indirimlere ek 2000 TL indirim sizi bekliyor.
7: Aşkı kalbimin.
8: Babalar günümüz kutlu olsun. Hatemoğlu, babadan oğla.
9: Reklam. Radyo Fenomen.

0: Nisan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay %0 faizli ticari kredi fırsatıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
1: Mehmet Bey ve oğlu kapıda vedalaşıyor. Mehmet Bey'in evi cebine gidiyor ve o da ne? Cebinden 2 tane basketbol maçı bileti çıkıyor. Biletler Berk'e doğru uzanırken...
2: Baba büyüksün!
1: Diyerek babasına sarılıyor.
3: Süvari'de babalar gününe özel tişört ve gömleklerde bir alana bir bedava. Süvari.
4: İyi akşam yapar.
5: Serviste yenilen, yolda güçlen. Fiat servislerinde 8000 lira ve üzeri mekanik işlemlerde 4000 liraya varan Opet yakıt puan veya Aygaz 100 oktan puan hediye. Detaylı bilgi ve randevu için fiat.com.tr.
6: Babalar günü ve karne hediyelerinin tam zamanı. Akıllı telefonlardan kulaklıklara, tabletlerden scooterlara çeşit çeşit teknolojik hediye MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'a gelin, babalar günü ve karne hediyelerini keşfedin. Son gün 21 Haziran. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
7: Radyo fenomeni.

ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Şimdi evinizi stadyuma çevirmenin MediaMarkt'la tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşımak için televizyondan

Ulusal yayınla tüm Türkiye'de. İstanbul 101. Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da. İklimsa.
2: Babalar gününe özel büyük fırsat Hatemoğlu'nda. Seçili ürünlerde 2 ve üzeri alışverişlerinizde %50 indirim sizi bekliyor.
3: Tek aşkı kalbimin.
4: Babalar günümüz kutlu olsun. Hatemoğlu, babadan oğla.
5: Anahtar teslim mutluluk.
6: Emlak katılım tasarruf finansmanla dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım tasarruf finansman. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde sizi bekliyor.
5: Anahtar teslim mutluluk.
7: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.

0: 250 TL Algida indirimi getirdi. Şimdi siparişini ver, getir yazında fırsatlarla serinle.
1: Kiyalı'da Babalar Günü. Hayatımıza değer katan babalar için.

0: Yeniden Şelogan yola çıktı. Ekoji 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
3: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor. Dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
4: PTT AVM'de yaz boyunca indirimler seni bekliyor. Hemen alış.

0: 250 TL Algida indirimi getirdi. Şimdi siparişini ver, getir yazında fırsatlarla serinle.
1: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
2: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları Vakıf Katılım'da. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları Vakıf Katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Hep tatil mutluluğu.
4: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu 0. Hesap işletim ücreti 0. Saklama ücreti 0. Canlı veri ücreti 0. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.

0: Serdar'la Fenomen Kafe.
1: Herkese merhaba, iyi hafta sonları. Radyo Fenomen burası, ben Serdar. Fenomen Kafe, herkes hoş geldi. Bu hafta sonunda Fenomen Kafe'de bir saat boyunca yine sinema, müzik, yaşam, sağlık, teknoloji ve pop kültür konuşacağız. Peki bakalım bu hafta sonu Fenomen Kafe'de sizi neler bekliyor? Her zamanki gibi yine sinemayla başlayacağız. Örümcek Adam hayranlarına, filmin sık hayranlarına bir haberim olacak. Bir sonraki filmde artık Tom Holland'ı başrol olarak görmeyebiliriz. Kendisi bu konuda bir açıklama yaptı. Detaylarını paylaşacağım. Yaşam haberinde bu hafta sonu Fenomen Kafe'de bilim yazarı David Robson'ın Beklenti Etkisi adlı kitabını konuşacağız. Acaba hayatımızdaki başarıları, ilişkileri, hatta sağlığımızı beklentilerimiz etkiliyor olabilir mi? Sağlık haberinde bu hafta sonu öğle yemeğinden hemen sonra uyku hali geliyor ya bazen. Onu konuşacağız. Acaba bunun sebebi ne ve bundan kurtulma şansımız var mı? Dünya Kupası devam ediyor ve tabii ki bu aralar Fenomen Kafe'de Dünya Kupası haberlerini de paylaşmaya devam ediyorum. Liverpool Üniversitesi'nden bilim insanları bir süper bilgisayar geliştirmiş ve ona Dünya Kupası'nı kim kazanacak diye sormuşlar. Birçok farklı değişkeni hesaba katmış ve acaba bu bilgisayara göre şampiyon hangi takım olacak? Ve Fenomen Kafe'de son kısımdaysa Snap adlı şirketin piyasaya sürdüğü Specs adlı akıllı gözlüğü konuşacağız. Acaba günün birinde aynı cep telefonlarında olduğu gibi herkesin gözünde bu akıllı gözlükler olacak ve aynı şekilde telefonlarımızdaki gibi bu akıllı gözlüklerle mi acaba günlük yaşantımıza devam edeceğiz? Çok daha fazlasıyla Fenomen Kafe tabii ki sizler için başlıyor.
0: Radyo Fenomen'de Serdar'la Fenomen Kafe.

0: Radyo Fenomen'de Serdar'la Fenomen Kafe.
1: Burası Radyo Fenomen, keyifli hafta sonları. Serdar ben, Fenomen Kafe sinema dünyasından Tom Holland'ın açıklamalarıyla devam ediyoruz. Örümcek Adam filmlerinin başrolü Tom Holland gelecekte Örümcek Adam kostümünü kimin giyebileceğine dair açıklamalar yaptı. Holland artık bu rolü sonsuza kadar sürdürmeyeceğim diyor ve bayrağı devralabilecek isim olarak da genç yıldız Owen Cooper'ı gösteriyor. Kimdi derseniz birazdan paylaşacağım. Holland, Cooper'ın son derece yetenekli olduğunu ve bu aralar Hollywood'da herkesin onun başarısından söz ettiğini söylüyor. Tabii henüz kariyerinin başında bir isim. Owen Cooper, izleyenler vardır, Adolescence dizisindeki performansıyla dikkat çekmişti. Genç oyuncu son dönemde Emmy ve Altın Küre dahil birçok önemli ödül kazanarak adını sektörün parlak yeni yıldızları arasına yazdırdı. Tabii Cooper daha önce verdiği bir röportajda bir gün Örümcek Adam karakterini canlandırmayı çok istediğini açıklamıştı. Bu açıdan da güzel bir tesadüf olmuş onlar açısından. Bu arada tabii Spider-Man Brand New Day adlı yeni Örümcek Adam filminin de 31 Temmuz'da Beyaz Perde'de olacağını belirtelim.
0: Radyo

0: takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirim.

0: Mehmet Bey ve oğlu kapıda vedalaşıyor. Mehmet Bey'in evi cebine gidiyor ve o da ne? Cebinden iki tane basketbol maçı bileti çıkıyor. Biletler Berk'e doğru uzanırken...
1: Baba büyüksün!
0: Diyerek babasına sarılıyor.
2: Süvari'de babalar gününe özel tişört ve gömleklerde bir alana bir bedava. Süvari.
3: İyi akşamlar.

performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi

0: 11'de.
1: Ne istersen ne 11.
2: İngiliz Home'da çok sevilen indirimler başladı. 21 Haziran'a kadar tek kişilik pikeler 299, çift kişilik pikeler 399 lira. Detaylar İngiliz Home mağazaları ve online'da.
1: İngiliz Home farkı var.
3: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun. Yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
1: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
2: Reklam.
4: Radyo Fenomen.
1: Maximum Hit Müzik.
4: Radyo Fenomen'de Serdar'la Fenomen Kafe.

0: Serdar'la Fenomen Kafe.
1: Keyifli hafta sonları herkese. Serdar ben. Fenomen Kafe'ye yaşam haberiyle devam ediyoruz. Acaba hayatımızdaki başarıları, ilişkileri, hatta sağlığımızı beklentilerimiz etkiliyor olabilir mi? Bilim yazarı David Robson'a göre bu düşündüğümüzden daha da

0: bir yaratmıyor. Yalnızca önümüzdeki engelleri azaltabiliyor. Yani mesela bir örneği, bir görevin üstesinden gelebileceğini, yani bir görevi başarabileceğini düşünen, buna inanan kişiler zorluklarla karşılaştıklarında daha uzun süre mücadele etmeye meyilliler. Benzer şekilde stresi yaklaşan bir felaket yerine performansı artıran doğal bir hazırlık süreci olarak görenlerin daha iyi sonuçlar elde ettiği belirtiliyor. Tabii yani bunu biraz böyle stresle başa çıkmakla da ilişkilendirebiliriz. Yani kısacası beklentilerimizin hayatı sihirli bir şekilde değiştirmediğini anlatıyor yazar, ama işte attığımız adımları, verdiğimiz kararları ve olaylara verdiğimiz tepkileri etkilediğini ve işte hayatımıza gerçekleşenler üzerine ya da sonuçlar üzerinde önemli bir rol oynayabildiğini ortaya koyuyor.
1: Radyo Fenomen'de Serdar'la Fenomen Kafe.

0: La Fenomen Kafe.
1: İyi hafta sonları Serdar, ben Fenomen Kafe'ye sağlık haberiyle devam ediyor. Şimdi aranızda benim gibi zaman zaman yaşayan var mı? Öğle yemeğinden sonra 2-3 civarlarında gelen bir uyku hali ve enerji düşüklüğü. İşte bu aslında sadece yoğun bir gün geçirmemizden kaynaklanmıyor olabilirmiş. İngiliz doktor ve sağlık yazarı Rangan Chatterjee'ye göre bunun sebebi kan şekeri seviyesindeki ani dalgalanma olabilir. Uzman özellikle protein ve lif açısından yetersiz öğle yemeklerinin birkaç saat sonra yorgunluk, dikkat dağınıklığı ve sinirlilik hissini artırabileceğini söylüyor ve bu durumda birçok kişi kahveye ya da işte şekerli atıştırmalıklara yöneliyor. Canımız böyle abur cubur çekiyor açıkçası ve bunlar tabii kısa süreli bir enerji veriyor bize. Bu enerji yükselişinin ardından yeniden bir düşüşe yol açabiliyor. Bir kısır döngüden bahsedebiliriz ve işte bu doktora göre daha dengeli ve daha

dengeli bir enerji için öğle yemeklerinde yumurta, balık, et gibi protein kaynaklarına yer vermek iyi bir fikir olabilir diyor. Öğlen yumurta yani çok böyle kulağa güzel gelmiyor ama balık, et ve benzeri diyelim protein kaynakları bu açıdan faydalı olabilir. Ya da yemekten sonra 10 ila 20 dakikalık kısa bir yürüyüş, bu da faydalı olabilirmiş. Bakıyorum bir de mesela birkaç bardak su içmek ya da bir avuç kuru yemiş tüketmek de enerji seviyemizin daha dengeli kalmasına yardımcı olabiliyormuş. Aklımıza bulunsun. Radyo

Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Milli Takım'ın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Bu yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Babalar gününe özel büyük fırsat Hatemoğlu'nda. İki takım elbise veya smokin alışverişinde tüm indirimlere ek 2000 TL indirim sizi bekliyor.
3: Aşkı kalbimi.
4: Babalar günümüz kutlu olsun. Hatemoğlu, babadan oğla.
5: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyim. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.

Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Nissan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay %0 faizli ticari kredi fırsatıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
1: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
2: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
3: Radyo Fenomen.
2: Maksimum hit müzik.
3: Radyo Fenomen'de Serdar'la Fenomen Kafe.

0: Serdar'la Fenomen Kafe.
1: Mutlu hafta sonları Serdar ben. Fenomen Kafe'ye şimdi Dünya Kupası'yla devam edelim. Bu aralar Fenomen Kafe'de özel olarak paylaşmaya devam ediyorum. Tabii ki Liverpool Üniversitesi'nden bilim insanları bir süper bilgisayar geliştirmişler. Ve bugünlerde devam eden Dünya Kupası'nı tam 1000 farklı simülasyon üzerinden analiz edip turnuvanın olası kazananını belirlemişler. Sizce hangi takım bu? Yapay zeka destekli model en yüksek şampiyonluk ihtimali olarak %26 ile İspanya'yı belirlemiş. Tabii her ne kadar İspanya ilk başında berabere kalmış olsa da gözüken o ki hala favori İspanya'yı %17 ile İngiltere takip ediyor ki onlar da Hırvatistan karşısında muazzam bir galibiyet aldılar. Çok iyi bir kadroları var, yani favori gösterilmeleri oldukça normal. Sonrasında Fransa ve Arjantin gibi ülkelerde daha düşen oranlarda bu süper bilgisayarın tahminleri arasında öne çıkan takımlar. Bir de sürpriz aday olarak da Norveç'i belirlemişler. Onu da şöyle bir yerlere bence not almakta fayda var. Tabii araştırma ekibi kullanılan yapay zeka modelinin yalnızca oyuncu kalitesi değil, takım uyumu, sakatlıklar, cezalar, hava koşulları ve işte turnuvanın oynanacağı coğrafi şartlar gibi birçok değişkeni hesaba kattığını belirtiyor. Ben bunu not aldım. Bakalım bu süper bilgisayar haklı çıkacak mı? Radyo

0: Kafe.
1: Serdar'da Fenomen Kafe'yi son kısımda bir teknoloji haberiyle toparlayalım isterseniz. Amerika merkezli teknoloji şirketi Snap, artırılmış gerçeklik alanındaki yeni ürünü akıllı gözlük Specs'i piyasaya sürdü. Epeyce pahalı $2,200'lık bir etiketle satışa çıkıyor cihaz. Şirketin epeydir geliştirdiği projeyi doğrudan tüketici pazarına taşıması açısından önemli. Specs günlük kullanıma daha yakın bir gözlük formunda tasarlanmış olsa da tabi içerisinde yer alan donanım sebebiyle klasik gözlüklere göre daha kalın bir yapıya sahip. Yani çok ince olması herhalde beklenemezdi değil mi? Cihaz çift Snapdragon işlemciyle çalışıyor ve tek bir şarjda yaklaşık 4 saat kullanım süresi sunacakmış. Tabi şarj kutusuyla birlikte toplam kullanım süresi 20 saate kadar çıkabiliyor. Yani bir koca günü rahatlıkla çıkarma şansı olacak. Tabi bu yeni gözlüğün öne çıkan özelliklerine şöyle baktığımızda iConnect adlı sosyal oyun deneyimi varmış. Yani kullanıcılar yalnızca göz teması kurarak etkileşimli oyunlara katılabiliyormuş ve bunun dışında tabii ki işte video izleme, video kaydı, internet tarayıcı kullanımı, e-posta kontrolü ve üretkenlik uygulamaları gibi işlevler içinde bu akıllı gözlüğü kullanma şansımız olacak. Ben şunu merak ediyorum, yani acaba cep telefonlarında olduğu gibi günün birinde hepimizde bir akıllı gözlük olur mu? Yani böyle bir alışkanlığa bizler de kavuşur muyuz? Ve bunun fiyatları da telefon fiyatları gibi daha makul düzeylere gelir mi? Ve akıllı gözlükler de açıkçası hayatımızın bir parçası olur mu? Bunu da merak etmiyor değilim açıkçası. Pekala, ben Serdar. Fenomen Kafe'den bu hafta sonu için de bu kadar. Hepinize güzel bir hafta sonu ve yeni hafta diliyorum. Önümüzdeki hafta sonu görüşürüz.
0: Radyo Fenomen'de Serdar'la Fenomen Kafe.

0: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
1: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
4: ...650 liralık otogaz alan herkes... ...65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar... ...barbeküler ve tüm ürünler için... ...Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
5: Serviste yenilen... ...yolda güçlen. Fiat servislerinde 8000 lira ve... ...üzeri mekanik işlemlerde... ...4000 liraya varan Opet yakıt puan... ...veya Aygaz 100 oktan puan hediye. Detaylı bilgi ve randevu için... Fiat.com.tr.

0: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi

0: Yasal yayınla tüm Türkiye'de. Gaziantep 96.3.
1: Reklam.
2: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Kia'da Babalar Günü. Hayatımıza değer katan babalar için Babalar Günü'ne özel 2 ve üzeri seçili üründe %50'ye varan indirim fırsatı Kia'da.
5: Her zaman Kia'lı.
6: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da. İklimsa.
7: Babalar Günü'ne özel büyük fırsat Hatemoğlu'nda. Seçili ürünlerde 2 ve üzeri alışverişlerinizde %50 indirim sizi bekliyor.
8: Tek aşk.

evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima.

0: Bey ve oğlu kapıda vedalaşıyor. Mehmet Bey'in eli cebine gidiyor ve o da ne? Cebinden iki tane basketbol maçı bileti çıkıyor. Biletler Berk'e doğru uzanırken...
1: Baba büyüksün!
0: Diyerek babasına sarılıyor.
2: Süvari'de babalar gününe özel tişört ve gömleklerde bir alana bir bedava. Süvari.
3: İyi akşamlar.

0: ne 11'de.
1: Ne istersen ne 11.
2: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
2: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
3: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
4: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
3: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
4: Aygaz diyorum.
5: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyim. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
6: 250 TL Algida indirimi getirdi. Şimdi siparişini ver, getir yazında fırsatlarla serinle. Getir.

Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.

0: Milli Takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Reklam.
2: Radyo Fenomen.

0: Hafta boyunca en çok istenen, en popüler 40 şarkının geri sayımı.
1: K-Bili ile her cumartesi 15'te,
0: her pazar 13'te, Fenomen'de.

boyunca en fazla dinlediğimiz, en sevdiğimiz 40 şarkı cumartesi günleri saat 15'ten, pazar günleri ise saat 13'ten itibaren ben DJ KBL ile Fenomenik 40'ta geri sayımda yine çekişmeli bir hafta oldu. Listeden ayrılanlar, yeni giriş yapanlar ve işte bu haftanın 40 numarası uzun soluklu single'lardan listenin. Alex Warren ve Ordinary sonrasında iki basamaklık yükselişte 38 numaraya geliyoruz. Latin dünyasından Bad Bunny ve işte Fenomenik 40'ın bu haftaki 38 numarası.

müzik dünyasının en fazla konuşulan isimlerinden biri oldu şu ana kadar. Bad Bunny'den bahsediyorum. Noah Veyol fenomeni 40'ın bu hafta 38 numarasında yer aldı. Ve bir basamakta yükselişte 37 numaraya geldiğimizde listede iki single ile birden bulunan isimlerden. Teddy Swims bizi karşılıyor. Radyo Fenomen'de Mr. Know It All.

2025'in son çeyreğinde Play isimli albümünü yayınlamıştı Ed Sheeran. Bu albümünden hit single'lar dinlemeye devam ediyoruz. Ve işte listenin uzun soluklu single'larından. Sefer bu haftanın 33 numarasında yer aldı. Keyifli tatiller geri sayım tüm hızıyla devam ediyor. Adım adım zirveye doğru ilerliyoruz. Ve birazdan 32 numarada Şensi bizi karşılayacak.

0: Akses 25 yaşında.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.
4: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor. Dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
5: Sigma ve Fujitsu klimalarda yaza özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da. İklimsa.
6: 250 TL Algida indirimi getirdi. Şimdi siparişini ver, getir yazında fırsatlarla serinle. Getir.

0: ne 11'de.
1: Ne istersen ne 11.
2: Bu yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Reklam.
0: Radyo Fenomen.
2: Maksimum hit müzik. Fenomen ilk 40.
3: 32 numara.

hafta sonları geri sayım heyecanı yaşanıyor biliyorsun. Fenomeni 40 ben DJ KBL ile geri sayımda. İşte Romanya'dan Siko Toy ve Minelli ortaklığı Yesterday bu haftanın 29 numarasında yer aldı. Keyifli tatiller birazdan 27 numarada, aynı zamanda bu haftanın yeni girişlerinden Slater bizi karşılayacak.

0: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Eco-G 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: gününe özel büyük fırsat Hatemoğlu'nda. İki takım elbise veya smokin alışverişinde tüm indirimlere ek 2000 TL indirim sizi bekliyor. Aşkı
1: kalbimin. Babalar günümüz kutlu olsun. Hatemoğlu, babadan oğula.
2: Lezzet arıyorsan
3: Festi.
2: Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa
3: buldum,
2: Opet'te bulacaksın.
4: Mehmet Bey ve oğlu kapıda vedalaşıyor. Mehmet Bey'in evi cebine gidiyor ve o da ne? Cebinden iki tane basketbol maçı bileti çıkıyor. Biletler Berk'e doğru uzanırken...
5: Baba büyüksün!
4: Diyerek babasına sarılıyor.
6: Süvari'de babalar gününe özel tişört ve gömleklerde bir alana bir bedava. Süvari.
7: İyi akşamı yapar.
8: Şimdi evinizi stadyuma çevirmenin Media Markt'la tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşımak için televizyon

0: Radyo Fenomen.
1: Maksimum hit müzik. Fenomen ilk 40.
2: 28 numara.
1: Fenomen ilk 40.
2: Yeni giriş.

0: Sen 2015 çıkışlı bir single ama son dönemde sosyal medyayla beraber bir kez daha popüler hale geldi. Hatta daha da büyük bir şöhrete kavuştu. İşte bahsettiğim single The Chemical Brothers ve Go Fenomen'in 40'ın bu hafta 24 numarasında yer aldı. Adım adım zirveye doğru ilerliyoruz ve birazdan 23 numarada Norveçli grup The Bolsa bizi karşılayacak.
1: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları Vakıf Katılım'da. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları Vakıf Katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: 250 TL Algida indirimi getirdi. Şimdi siparişini ver, getir yazında fırsatlarla serinle.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Ultrafor. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
5: Babalar gününe özel büyük fırsat Hatemoğlu'nda. Seçili ürünlerde 2 ve üzeri alışverişlerinizde %50 indirim sizi bekliyor.
6: Tek aşkı kalbimin.
7: Babalar günümüz kutlu olsun. Hatemoğlu, babadan oğla.
8: Serviste yenilen, yolda güçlen. Fiat servislerinde 8000 lira ve üzeri mekanik işlemlerde 4000 liraya varan Opet yakıt puan veya Aygaz 100 oktan puan hediye. Detaylı bilgi ve randevu için fiat.com.tr.
9: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi

Şir fenomeni 40'ın bu hafta 21 numarasında yer aldı. Bu da demek oluyor ki 20 şarkıyı geride bıraktık ve önümüzde 20 iddialı single var. 20 numaraya geçmeden önce bu haftanın ada şarkısına göz atacağız. Önümüzdeki haftalarda muhtemelen listede göreceğiz.

bıraktık demiştim ve işte bu haftanın 20 numarası Parastellar'dan kıpır kıpır bir single Black Lease Radyo Fenomen'deydi. İki basamaklık yükselişle 18 numaraya geldiğimizde senin de duyduğun gibi yine tempoyu düşürmüyoruz. Benim favorilerimden biri Radyo Fenomen'de Brian Mescal ve işte Fire in the Sky.

The Lights Off sonrasında geri sayıma bu kez kalabalık bir kadroyla 16 numaradan devam ediyoruz. David Guetta prodüksiyon masasında Teddy Swims ve Tonsane'in vokallerdeki muhteşem uyumu işte fenomenik 40'ın 16 numarası.

0: Kuvvetli tatiller gerisayım tüm hızıyla devam ediyor. Ve birazdan 12 numarada Şeggi ve Ekin ikilisi bizi karşılayacak.
1: Reklam.
2: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
1: Bu yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar iklim sada. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirim.

0: inan, gelsin Sütaş Ayran.
1: Mehmet Bey ve oğlu kapıda vedalaşıyor. Mehmet Bey'in evi cebine gidiyor ve o da ne? Cebinden iki tane basketbol maçı bileti çıkıyor. Biletler Berk'e doğru uzanırken...
2: Baba büyüksün!
1: Diyerek babasına sarılıyor.
3: Süvari'de babalar gününe özel tişört ve gömleklerde bir alana bir bedava. Süvari.
4: İyi akşam yapar.
5: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
6: Reklam.
7: Radyo fenomen.
8: Maksimum hit müzik. Feral ilk 40.
9: 12 numara.

0: kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz.
1: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünürüm.
2: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
4: 250 TL Algida indirimi getirdi. Şimdi siparişini ver, getir yazında fırsatlarla serinle.
5: Babalarımızın şıklığını tamamlayacak hediye seçenekleri özel fırsatlarla sarardı. 16 ile 21 Haziran tarihleri arasında erkek koleksiyonundaki seçili ürünlerde tekli alımlarda %40'a varan, 2 ve üzeri alımlarda ise %60'a varan indirim sarar mağazalarında sizi bekliyor.
6: Serviste yenilen, yolda güçlen. Fiat servislerinde 8000 lira ve üzeri mekanik işlemlerde 4000 liraya varan Opet yakıt puan veya Aygaz 100 oktan puan hediye. Detaylı bilgi ve randevu için fiat.com.tr.
7: İngiliz Home'da çok sevilen indirimler başladı. 21 Haziran'a kadar tek kişilik pikeler 299, çift kişilik pikeler 399 lira. Detaylar İngiliz Home mağazaları ve online'da.
8: İngiliz Home farkı var.
9: Kiyalı'da Babalar Günü. Hayatımıza değer katan babalar için

fazla konuşulan isimlerinden biri. Türkiye'de de bir hayli sevildi. Yaz boyunca birçok farklı şehirde canlı performansını sergileyecek. Şimza'dan bahsediyorum. İşte Radyo Fenomen'de Şimza önderliğinde Fire Fire Fenomen ilk 40'ın bu hafta 5 numarasında yer aldı. 4 numaraya geldiğimizde ise Olivia Dean bizi karşılıyor. Radyo Fenomen'de So Easy to Fall In.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. The Migros mağazalarında 3 alışverişin biri bizden. 13.28

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: 250 TL Algida indirimi getirdi. Şimdi siparişini ver, getir yazında fırsatlarla serinle.
2: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diliyoruz.

Karasal yayınla tüm Türkiye'de. Bodrum 104.4. Radyo Fenomen.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Kırmızı etlerin iyisi iyi fiyata Migros.

0: her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
1: Reklam. Radyo Fenomen.

Karasal yayınla tüm Türkiye'de. Balıkesir 94.7. Radyo Fenomen.

0: her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
1: Reklam. Radyo Fenomen.

0: karasal yayınla tüm Türkiye'de. Antalya 99.5.
1: Reklam.
2: Şimdi evinizi stadyuma çevirmenin MediaMarkt'la tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşımak için televizyondan ses sistemlerine, tabletten kulaklıklara çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta.
3: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
4: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
2: Babalar Günü ve karne hediyelerinin tam zamanı. Akıllı telefonlardan kulaklıklara, tabletlerden scooterlara çeşit çeşit teknolojik hediye MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'a gelin, Babalar Günü ve karne hediyelerini keşfedin. Son gün 21 Haziran. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
1: Reklam.
5: Radyo Fenomen.

0: radyo fenomen. Fenomende gece boyu maksimum eğlence patronu.
1: Eğlence patronu.
0: En iyi parti müzikleri, en eğlenceli dans şarkıları.
1: Dans şarkıları.
0: Şimdi.
1: The Vibe.

безопасное для рассудка путешествие.

0: Radyo Fenomen. Fenomen'de gece boyu maksimum eğlence maratonu. En iyi parti müzikleri, en eğlenceli dans şarkıları. Şimdi
1: Back to the Future.

Radyo Fenomen. Fenomen'de gece boyu maksimum eğlence maratonu. En iyi parti müzikleri, en eğlenceli dans şarkıları. Şimdi Club Mix.

0: Radyo Fenomen. Fenomen'de gece boyu maksimum eğlence maratonu. En iyi parti müzikleri, en eğlenceli dans şarkıları.
1: Dans şarkıları.
0: Şimdi
1: Panorama.